anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Umuran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Süper Efendi. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. Belgenin birkaç gün içinde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. İran ise henüz bir anlaşmaya onay vermediğini belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun parti meclisi toplantısı öncesi 9 kişiyi ihraç talebiyle disipline sevk etmesi tabloyu değiştirdi. Özgür Özel'in ekibinden 28 kişi parti meclisinden istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü değil, olağan kurultay sürecini başlatacağı bildirildi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP sorunlarını kendi içinde çözmeli, meclis başkanlığı bu tartışmanın tarafı değildir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail fitne üretim fabrikasıdır, coğrafyamıza saldıranlar bunun hesabını verecek, diye konuştu. MHP'de Adana İl Teşkilatı da görevden alındı, MHP'de feshedilen il başkanlığı sayısı 18'e çıktı. Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan eski Galatasaraylı yönetici Erden Timur tahliye edildi. Milli Savunma Bakanlığı, Fransa-Rum Yönetimi Anlaşması Kıbrıs antlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır, dedi. Tekirdağ'da bir kimya fabrikasında sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi, biri ağır olmak üzere 4 işçi yaralandı. Adapazarı'nda otomobil sürücüsü Cumhuriyet Savcısı'yla minibüs şoförü arasında trafikte yaşanan tartışma araç kamerasına yansıdı, savcı ve minibüs şoförü hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul-Antalya seferini yapan THY uçağının kanadı park ederken antene çarptı, bir kişi hafif yaralandı, 267 yolcu tahliye edildi. FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika, turnuvanın açılışı ve ilk maçlar öncesinde büyük protesto gösterilerine ve güvenlik krizlerine sahne oldu. Kartel mağdurları ve öğretmen maaşlarını protesto eden gruplar, FIFA organizasyonunun geniş küresel görünürlüğünden faydalanmak isteyerek sokaklara indi. Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Arnavutluk'taki milyarlarca dolarlık çevre katliamına neden olacağı öne sürülen lüks turizm projesi ülkede kitlesel protestolara neden oldu. İngiltere Savunma Bakanı John Healey istifa etti, yerine Dan Jarvis atandı. Zorunlu trafik sigortasına yönelik düzenlemede önemli değişiklikler yapıldı ve sigorta şirketlerine kaza yerinden uzaklaşan sigorta sahibine oluşan zararı ödetme konusunda yeni haklar verildi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda kamera uygulaması başlıyor. Bu yıl ilk kez sınavda kamera olacak, kameralar sınav boyunca açık olacak. BTK'dan sahte telefon hattı önlemi için yeni düzenlemeler geldi. Bir kişi en fazla 6 hat alabilecek, kimlik doğrulama süreci sıkılaşacak. Elon Musk'ın şirketi SpaceX, 75 milyar dolar kaynak toplayarak finans tarihinin en büyük halka arzına imza attı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
7: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
8: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğancan nasılsın, ben kötüyüm demiş. Niye, ne oldu? Yine kim terk etti? Mine. Kız yayına bağlan da biraz ağla.
1: Ataşehir semalarından kucak dolusu selamlar. Doğancan günaydın diyor. Sevgili Fatih günaydın.
0: Bugün Bakü ne? Bugün Bakü trafiği de alışamadığımız bir sakinlik içinde diye Salih yazmış. Vay.
1: Malatya'dan selamlar. Beren ve Egemen günaydınlar. Selam. Tekirdağ Süleymanpaşa'dan Semra. Kızım Erva ile okula giderken seni dinleriz Doğancan. Günaydınlar. Danimarka'dan bir mesaj var. Kadir. dün aman ne dün ya, işte geçenlerde Mahmut abi aradı, onun böyle şey var ya, karşılığında belli bir meblağ eğer bilemezsen ücret aldığı soruları vardır Mahmut abinin. Aradı Mahmut abi, efendim abi dedim, hiç seni selam sabah olmadan direkt dedi ki dünya üzerinde herkesin çok iyi bildiği bir marka dedi. Ayda dedim, ne acaba, saydım bir sürü aklıma gelen o işte spor markaları var ya, he, onları saydım. O bu dedim, bu mu dedim. Sonra birkaç tane şey saydım, daha böyle luxury markalardan saydım. Yok ne dedim, ne bulamıyorum dedim. Danimarka.
0: Seviyor öyle şakaları.

0: gizli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım, halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Yeri.
1: Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, paspas, yolluk kenarına, halı flex kenarına overlock çekilir. 5 dakikada yapılır, hemen teslim edilir. Hanımların dikkatine.
2: Şey vardı bir de.
1: Neydi dur? Ehliyetleriniz, kimlikleriniz PVC yöntemiyle kaplanır.
3: Artık çok görmüyorum da eskiden böyle kalabalık yerler. Atıyorum Mecidiyeköy ışıklarının önünde. Ondan sonra 4 Levent'te falan böyle bir tane el arabasıyla o kimlik kaplama işleri bir modaydı. Ve fix bir ses kaydı vardı. O kadının lanet olsun. O kadar ince, o kadar bir de hani tonlaması da güzel.
0: PVC yöntemiyle.
3: Yani yaptırasın varsa da hızlı hızlı geçersin oradan.

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcakım geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Günaydın, günaydın. İsmim Kamile.
1: Kamile.
0: Evet, Balıkesir'den arıyorum.
1: Kamile, sen kendi adını doğru telaffuz etmedin, farkında mısın?
0: Farkım daha iyi.
1: Kamile.
0: Ama şapkalar kalktı diye biliyorum.
1: Ya haydi yürüsünler, yalan ya. Kamile, hoş geldin. Ne iş yaparsın, tanıyalım.
0: Ne iş yaparım? Muhasebeciyim.
1: O zaman tabii ki biliyorsun, bizim programa eğer bir muhasebeci bağlanırsa hemen onun hak ettiği bu melodi de gelir.
0: Evet, olsun. Maalesef. Bugün hem cuma hem de bugün fatura günüm maalesef.
1: Ne faturası?
0: Aşırı derecede yoğun olacak.
1: Senin işlemen gereken faturalar.
0: Yani diyeyim, işleyebildiğim faturalar diyeyim.
1: Yani. Ay, yeni yasalar gelmiş, daha yandık ha.

0: şöyle. Aslında ben Balıkesir'de çalışıyorum ama benim asıl muhasebe işi, asıl ofisimiz İstinye'de.
1: Ne alaka? Şimdi biz bu detayı ne yapacağız?
0: Söylemek istedim sadece.
1: Sanki bana ne kız Allah. Peki Kamile, şey artık böyle atıyorum gider faturası olarak eşine dostuna fatura kestirenler, o hesaptan o hesaba para gitmediyse falan, yapay zekalı sistemlerle Maliye Bakanlığı galiba bunun denetimini daha da sıkılaştıracakmış. Öyle hani ödemesini yapmadığın bir şeyin faturasını aldıysan nanay gülüm nanay diyebilir miyiz artık?
0: Yani diyebiliriz, diyemeyebiliriz. Çünkü bunun nedenlerinden biri de şimdi daha önceki çalıştığım şirkette de, yani daha önceki çalıştığım şirkette ben 5 ay boyunca mesela hiçbir şekilde maaş almamıştım. Orada satın almacılık yapıyordum. Malımı malzememi alıyordum ama hiçbir şekilde geri ödemesini de yapmıyorduk mesela. Bunun için bize şikayetler de geliyordu.
1: Tamam,
0: yani
1: ben zaten yeni bir dönemden bahsediyorum. Eskiden belki daha farklıydı da şu anda artık bununla ilgili geçen akşam gördüm. İnceledim biraz haberi. Şey, yani artık o sistemler de biraz daha teknolojiye ayak uydurduğu için onun tespiti daha kolay olacakmış falan diyorlar. Ama neyse boşver.
0: Bence Kamile, de aman boşver.
1: Evet, sen de çok bilmiyor gibisin çünkü. Nedir acaba senin önerin, tavsiyen?
0: Benim önerim, tavsiyem, KPSS'ye kesinlikle çalışın.
1: He.
0: Çalışıp gerçekten bir güzel bir yerde işe girin.
1: Bu ama isteyenler için tabii ki haliyle, yani alakası olmayan yani, biri niye çalışsın, hazırlansın?
0: Benim önerim bu, çünkü ben bunu yapmadım, keşke yapsaydım diyorum.
1: Neydi senin idealin, ne yapacaktın KPSS'ye girip?
0: Yani benim idealim zabıt katipliğiydi. O zaman keşke daha fazla çalışsaydım.
1: Zabıt katibi yani şey değil mi? Yaz kızım.
0: Yaz kızım. Yani sınavıma çalıştım, KPSS'ye çalıştım. Tabii o zaman orta öğretimden benim o işe girmem daha basit olacaktı. Çünkü ticaret meslek mezunu olduğum için. Keşke daha fazla çalışsaydım.
1: Evet, bu aslında ona buna değil de keşke kendine uygulayabilseydin bir tavsiye, ama öneri olsaydı.
0: Ama şöyle bakıyorum, bir çevreme de bakıyorum ki yani hala çalışmayanlar, yani bunları es geçenler falan var.
1: Doğru.
0: O
1: evet,
0: yüzden
1: tabii.
0: Benim onlara kesinlikle bir önerim, yani çalışın. Çünkü çevrede, yani Balıkesir piyasasında, diğer piyasalarda nasıl bilmiyorum ama gerçekten iş bulmak çok zor.
1: Evet tabii. Yani şehir azından ne kadar büyük olursa imkan o kadar çok oluyor tabii Balıkesir'de.
0: Yani evet.
1: İmkanlarla alakalı bir şey. Peki sağ ol Kamile. Bu çok faydalı sohbet için çok teşekkür ediyorum. Senden de güzel bir sabah enerjisi gelsin.
0: Öncelikle şimdi annem de mutlaka kesinlikle seni dinliyordur. Bundan %100 eminim. Ona çok selam gönderiyorum. Kendisine çok iyi baksın. Orada hiç üzülmesin.
1: Nerede?
0: Yani şu an annem Antalya'da. Bizim orada da aynı zamanda bir işletmemiz var.
1: Ne üzülecek? O daha güzel bir yerde. Sen üzül.
0: Çocuklarından.
1: Aynen tabii. Doğru söylüyorsun. Evet. Peki selamlar. Biraz, öpüyoruz anneyi de.
0: Biraz o da seni çok fazla dinliyor. Yani benden daha fazla dinliyordur.
1: Ay ne en güzel.
0: Evet.
1: Sağ ol.
0: Her sabah uyanır uyanmaz.
1: Kalktı tamam hadi kalktı hadi.
0: Gideceğim. Mesaim başladı. Benim de zaten arabanın içindeyim. Seni bekliyorum.
1: Ve
0: günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day günaydın.

0: Doğan canlı yayında devam edecek.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL,

0: Akesa.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya.
6: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. Belgenin birkaç gün içinde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. İran ise henüz bir anlaşmaya onay vermediğini belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun parti meclisi toplantısı öncesi 9 kişiyi ihraç talebiyle disipline sevk etmesi tabloyu değiştirdi. Özgür Özel'in ekibinden 28 kişi parti meclisinden istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü değil, olağan kurultay sürecini başlatacağı bildirildi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP sorunlarını kendi içinde çözmeli, meclis başkanlığı bu tartışmanın tarafı değildir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail fitne üretim fabrikasıdır, coğrafyamıza saldıranlar bunun hesabını verecek, diye konuştu. MHP'de Adana İl Teşkilatı da görevden alındı, MHP'de feshedilen il başkanlığı sayısı 18'e çıktı. Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan eski Galatasaraylı yönetici Erden Timur tahliye edildi. Milli Savunma Bakanlığı, Fransa-Rum Yönetimi Anlaşması Kıbrıs antlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır, dedi. Tekirdağ'da bir kimya fabrikasında sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi, biri ağır olmak üzere 4 işçi yaralandı. Adapazarı'nda otomobil sürücüsü Cumhuriyet Savcısı'yla minibüs şoförü arasında trafikte yaşanan tartışma araç kamerasına yansıdı, savcı ve minibüs şoförü hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul-Antalya seferini yapan THY uçağının kanadı park ederken antene çarptı, bir kişi hafif yaralandı, 267 yolcu tahliye edildi. FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika, turnuvanın açılışı ve ilk maçlar öncesinde büyük protesto gösterilerine ve güvenlik krizlerine sahne oldu. Kartel mağdurları ve öğretmen maaşlarını protesto eden gruplar, FIFA organizasyonunun geniş küresel görünürlüğünden faydalanmak isteyerek sokaklara indi. Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Arnavutluk'taki milyarlarca dolarlık çevre katliamına neden olacağı öne sürülen lüks turizm projesi ülkede kitlesel protestolara neden oldu. İngiltere Savunma Bakanı John Healey istifa etti, yerine Dan Jarvis atandı. Zorunlu trafik sigortasına yönelik düzenlemede önemli değişiklikler yapıldı ve sigorta şirketlerine kaza yerinden uzaklaşan sigorta sahibine oluşan zararı ödetme konusunda yeni haklar verildi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda kamera uygulaması başlıyor. Bu yıl ilk kez sınavda kamera olacak, kameralar sınav boyunca açık olacak. BTK'dan sahte telefon hattı önlemi için yeni düzenlemeler geldi. Bir kişi en fazla 6 hat alabilecek, kimlik doğrulama süreci sıkılaşacak. Elon Musk'ın şirketi SpaceX, 75 milyar dolar kaynak toplayarak finans tarihinin en büyük halka arzına imza attı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Virgülü'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Alo, günaydın.
1: Günaydın, merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Kayseri'den Sungur ben.
1: Sungur, hoş geldin. Ne haber? Tanıyalım, ne iş yaparsın?
0: Ben doktorum. Doktoruyum.
1: Konuştuk sanki daha evvel mi?
0: Yok, konuşmadık.
1: Öyle mi? Ben de salladım zaten hocam. Acil doktorluğu biraz daha sürprizlere açık bir alan. Dolayısıyla kim bilir neler nelerle karşılaştık değil mi?
0: Çok fazla şeyle karşılaştık, evet.
1: Bugüne kadar en böyle ağzının açık kaldığı yayında bahsedebilecek vaka neydi? Çünkü hani biz böyle o doktorları izleyen bir nesil olarak o dizide böyle çok acayip acayip yani akla mantığa fizik kurallarına uymayan vakalar da vardı. Ama bunlar hayatın içinde de gerçekten olabilen şeyler mi acaba?
0: Yani o dizilerde izlediğimizin %90'ı hayal ürünü. Bir danışmanlık alıp almadıkları konusunda açıkçası hani çok bir bilgi sahibi değilim ama... Onların çoğuna inanmamak
1: gerekiyor. Evet, mesela aslında. Bak bir bölümde şu vardı, hatırlayanlar vardır kesin. Çünkü ergenliğine o dizi denk gelmiş olanların da travması haline geldi. Mesela bir iki kız kardeş böyle bir şey olmuş, bir kaza bela. Tam böyle göğüs kafeslerinin ortasından önlü arkalı duruyormuş bunlar. Bir tane böyle direkt girmiş. O direğe sabit bir şekilde hastaneye getirdiler bunları. İşte son 14 dakikamız kaldı kurtarmak için. Ama bunlar konuşuyor bir yandan. Kendinde yani bilinçlerini de kaybetmemiş. Bayağı elektrik direğe geçmiş işlerinde. Yani ya mümkün biraz... mü yani?
0: Yani hani Son Durak filmi var ya.
1: Ay çok kötü.
0: Öyle bir şey denk gelirse.
1: Tamam, o zaman senin karşılaştığın en enteresan vaka neydi?
0: Ya ben ilk görev yerimde bir vakayla karşılaştım. İlk görev yerim Muş, Malazgirt'ti. Orada işte tarlada çalışırken bir çocuk bayılmış. İşte kucaklayıp getirdiler. Arif diyor, dedi ki ben dedi işte kalp masajı yaptım, döndü dedi. Nasıl yaptın dedim. Çocuk konuşuyor bu arada yani. Hani arrest durum deniz, hani nabız solunum işte gitmesi falan da yok. Adam bildiğin durduk yere kalp masajı yapmış çocuğa. Dedim yani iyi ki öldürüp de getirmemiştin dedim yani.
1: Ay Allah korusun ya. Aslında sadece bayılmış aslında, bayılmış bir sebepten.
0: Bayılmış yani, nöbet geçmiş. Yani bilinen bir epilepsi hastalığı yoktu ama.
1: Ana.
0: Çocuğa kalp masajı yapıp da getirmiş.
1: İşte bilmeyince o da işte kendi bildiği yerlerden oynamış demek ki. Peki işte, nedir acaba önerimiz, tavsiyemiz?
0: Benim önerimde aslında acil servisle alakalı bir önerim var. İnsanlar acil servisi çok gereksiz kullanıyor.
1: Doğru.
0: Bilinçsizce işte... Hani tamam, o an beli ağrıyabilir, boğaz ağrıyabilir, hani sağ solu ağrıyabilir. Bunlardan dolayı hani acil servisi efektif kullanacak insanlar geç hizmet alıyor. Mesela beli ağrıyan, boğaz ağrıyan birisinden dolayı kalp krizi geçiren bir hastaya belki daha geç teşhis koydu.
1: Canım o sırada kalp krizi vakası geldiğinde beli ağrıyana 2 dakika bir dur geliyoruz denmiyor mu?
0: Hayır, onu demiyorum. Ki? Sıra bekliyor mesela o. Kalp krizi geçiren, göğsü ağrıyor ama kalp krizi geçirdiğinden haberi yok. Hani var, onu EKG'yi yollayacağız, hani ne bileyim kanlarını alacağız falan. Bu hastaya hani tanı koyma süremiz gecikiyor.
1: Hocam doğrusun ama bir yandan da şimdi bazı ağrılar var, hakikaten durulmuyor. Şimdi o ağrı kesici yaptırmaya, belki böyle kas gevşetici bir iğneye gelmek için oraya ciddi ağrılarla gelenler de oluyor ya.
0: Belim ağrıyor diyor. Gece 3'te acile geliyor. Arkadaş 3 aydır aklın neredeydi de hani 3 ay sonunda gece 3'te.
1: Ama işte şey olunca.
0: Fizik tedavi doktoruna, ondan sonra bilin.
1: Onlar işte ya. Provizyonda sıkıntı oluyor. Acili karşılıyor ya. Ayaktan acilden girince daha hesaplı oluyor hocam.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve kartlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişi

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
2: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Merhabalar Doğancan, günaydın.
2: Merhaba, günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ankara'dan Gülsüm ben.
2: Hoş geldin Gülsüm. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben ihlas ettim. 17 yıllık bir su sektöründe çok büyük bir Ankara'da şirketim vardı. İhlas ettim, boşandım. Böyle son 3 yıl içerisinde kanser oldum, iyileştim. Şu an her şey yolunda. Şu an başka bir küçük su şirketinde personel olarak çalışıyorum.
3: Gülsüm, selam verdik, borçlu çıktık kız. Bismillah. Ne iş yapıyorsun? Böyle bir... Hayır yani gerçekten.
1: Bekle.
3: Bunlar Gülsüm. Böyle 3 yıl içinde yaşandı ha hepsi.
1: Yok, 17 yıl içinde yaşandı. Son 3 yılda kanser dahil olarak gelişmeler.
2: Çok geçmiyorsun ama artık iyisin.
1: Harikayım.
2: Çok
1: İsmini
2: güzel.
1: Gülsün. Onu da düzeltelim hadi.
2: Neyi düzeltelim?
1: İsmini Gülsün.
2: Ha Gülçin, pardon. Evet. Peki şey tabii yani hayat hepimiz için türlü sınavlar sunuyor. Farkında olmadan bazen bazı olayların içinde buluyoruz kendimizi. Sağlık bir kenara da yani iş güç vesaire tabii yaşarken biraz böyle sıkıntılı da olsa. İnsan yani geri dönüp baktığı zaman da evet çok tatsız, Allah kimseyi gördüğünden geri bırakmasın. Evet doğru, ama en kıymetli şey de belki sonrasında yaşadığın bu sağlık sorunuyla beraber aman her şey hallolur dedin değil mi daha sonrasında?
1: Şöyle dedim. Koy 3 nokta rahman
2: gitsin. Doğru. Doğru. Yani bu olaylar hastalık sürecinden önce yaşandı muhtemelen değil mi?
1: Hayır, sonra yaşandı. Önce Allah bana dedi ki sağlığın gidiyor. İyi misin dedi. Öldürmedi Doğancan. Sonrasında bana bu problemleri verdi ve bu problemler bana böyle tırıs geldi. Hallettim. Geçti de gitti. Şu an hakikaten hayat çok güzel ve ne öneriyorum biliyor musun Doğancan? Birini tanıyıp evleneceğim, birini çok iyi tanıyacağım. Tanımasınlar. Tanımadan evlensinler. Hemen çocuk yapsınlar. Çünkü beni bu hayatta sağlığımla da paramla da imtihan ederken ayakta tutan iki şey vardı. Ayaklarım değil, çocuklarımdı. İyi ki varlar. Onlara ben erken yaşta sahip oldum. 21 yaşındaydım anne olduğumda. İyi ki olmuşum. Onlar beni bu hayata bağlayan en önemli, en değerli şeyler. Şimdi bakıyorum, aman tanıyacağım, aman işi olsun, aman parası olsun derken evlenmiyorlar. 30 yaşına geliyorlar. 40 yaşında anne baba oluyorlar. Çocuklara da artık akılları başlarına gelmiş, kendileri gibi çok iyi yetiştirmeye çalışıyorlar ama o cahil cesaretiyle anne olmak inanılmaz kıymetli. Ve dikkat ederseniz cahil insanların daha bilinçli çocukları var Doğanca. Ve ben diyorum ki tanımasınlar, hemen evlensinler ve çocuk yapsınlar.
2: Yani Gülçin, hem doğru hem yanlış söylediğin her şey ya. Yani tabii ki bir çocuk sahibi olmak güzel. Bir yani tabii ki bu sorumluluğu alabilmek de önemli, kıymetli. Herkeste o dürtü yok. Bakma sen şimdi çok seviyorsun, çok bağlısın çocuklarına. Evet ama ne bileyim, herkes anne baba olmamalı dosyasını bir kenara bırakarak. Şey, önemli ya. Yani sonuçta iyi anlaşan anne babanın evladı olarak büyümek de sonuç itibariyle önemli. Öyle tanımadan lönk diye de hemen... Biz bir önce çocuk yapalım, ondan sonra tanışırız da çok sağlıklı değil yani.
1: Hayır hayır, hoşuna gitsin. Karşıdakine evet şöyle bir baksın ama ben bir yıl tanıyayım, iki yıl tanıyayım, üç yıl tanıyayım deyince zaten hangi insan olursa olsun birini çok tanıyınca sevemezsiniz. Birini çok iyi tanıyınca illa da kötülükleri çıkıyor daha önce. Birini çok iyi tanımak çok iyi bir şey değil.
2: Ama şöyle, sen şimdi tatsız bir deneyim yaşadığın için oradan yola çıkarak, herkes de öyle değil be Gülçin. Bu arada mesajlar geliyor. Doğancan, Gülçin kesin sana laf sokuyor. Farkında değilsin diyor. Neyse, biz de bulamadık başımızı sokacak bir yuva. Hayırlısı. Evet, peki. Yani sana bu arada katılıyorum diyen de var ama büyük bir çoğunluk saydırıyor sana abi. Nasıl, bu ne biçim öneri be, olur mu öyle saçma şey diyen de var. Bu kişisel bir mesele. Bu arada sen bunu böyle yaşamış ve bunu böyle öneriyor olabilirsin. Yani zaten kimse de şu an sen bunu söyledin diye koşa koşa tamam Gülçin öyle dedik, bir hemen bir çocuk yapalım demiyor kimse zaten.
1: Aynen öyle. O zaman ben herkese çok keyifli, sağlıklı, huzurlu, muhteşem bir hayat, muhteşem günler diliyorum. Doğancan, ve benim kendi dilimde herkese bir hitap şeklim vardı. Her sabah sosyal medya kullanırken sabah enerjisi gönderiyordum. Sizin aracılığınızla göndermiş olayım. Günaydın diyorum herkese.
2: Ne diyorsun?
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Evet.
2: Allah Allah. Günaydın.
4: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day günaydın.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi geldik günün en heyecanlı anına. Şu an her ne yapıyorsanız kısa bir ara verin ve beni dinleyin. Çünkü bu fırsat kaçmaz. ETS Tur rüya gibi bir çekiliş yapıyor ve harika hediyeler dağıtıyor. Birbirinden güzel ödüller sizi bekliyor. Tam 150 bin lira değerinde ETS Tur hediye kartı, 1 adet iPhone 17 Pro Max, 2 adet PlayStation 5 Slim ve 5 adet AirPods. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenleri de hemen sıralıyorum. ETS Tur'un Instagram hesabını takip ediyorsunuz. Çekiliş postunu beğenip iki arkadaşınızı etiketliyorsunuz. ETS'ye çekiliş.etstur.com üzerinden üye oluyorsunuz ya da bilgilerinizi güncelleyip katılım formunu eksiksiz doldurmayı da unutmuyorsunuz. Çekiliş hazır, ödüller hazır. Siz de hazır.

0: Pusula'yı dinlediniz.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31

0: hesap.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
9: Birikim yapmak yetmiyor.
10: Değerlendirmek de lazım.
11: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Tabii ki her türlü bakış açısıyla yorumlar geliyor şu anda. Yani mesajlar yağmur gibi yağıyor. Deli gibi herkes tabii bir fikir beyan ediyor şu anda. Ben de tanımadan evlendim, çocuk yaptım. Şimdi de çocuğum var diye ayrılamıyorum yazmış birisi. Ozan yazmış, diyor ki eşimle 7 sene flörtleştik, bir sene nişanlı kaldık, daha sonrasında evlendik. 8 senedir evliyiz, 7 yaşına girecek bir oğlumuz var, gayet de mutluyuz birbirimizi tanıdığımız için. Evet, yani sağlıklı olan o tabii, yani emin olduğum bir evlilikte çocuk sahibi olmak. Doğancan, asla katılmıyorum, mesele çocuğa sahip olmak değil, çocuğun gözünden o anlaşamayan aileye sahip olmak nasıl bir şey acaba, bu bana biraz bencilce geliyor demiş Şule. Evet, yani bir yandan da değil mi? Neden yani o çocukta anne babasının beraber olabilme ihtimali olan selametli bir evlilikte doğmasın? Doğru. Ha, Günay Bey mi dedi? He, Günay Bey anladım ben. Günay Bey. Hani güzel gün yani. Bey. Ne, yine kötü.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. Belgenin birkaç gün içinde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. İran ise henüz bir anlaşmaya onay vermediğini belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun parti meclisi toplantısı öncesi 9 kişiyi ihraç talebiyle disipline sevk etmesi tabloyu değiştirdi. Özgür Özel'in ekibinden 28 kişi parti meclisinden istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü değil, olağan kurultay sürecini başlatacağı bildirildi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP sorunlarını kendi içinde çözmeli, meclis başkanlığı bu tartışmanın tarafı değildir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail fitne üretim fabrikasıdır, coğrafyamıza saldıranlar bunun hesabını verecek, diye konuştu. MHP'de Adana İl Teşkilatı da görevden alındı, MHP'de feshedilen il başkanlığı sayısı 18'e çıktı. Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan eski Galatasaraylı yönetici Erden Timur tahliye edildi. Milli Savunma Bakanlığı, Fransa-Rum Yönetimi Anlaşması Kıbrıs antlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır, dedi. Tekirdağ'da bir kimya fabrikasında sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi. Biri ağır olmak üzere 4 işçi yaralandı. Adapazarı'nda otomobil sürücüsü Cumhuriyet Savcısı'yla minibüs şoförü arasında trafikte yaşanan tartışma araç kamerasına yansıdı. Savcı ve minibüs şoförü hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul-Antalya seferini yapan THY uçağının kanadı park ederken antene çarptı, bir kişi hafif yaralandı, 267 yolcu tahliye edildi. FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika, turnuvanın açılışı ve ilk maçlar öncesinde büyük protesto gösterilerine ve güvenlik krizlerine sahne oldu. Kartel mağdurları ve öğretmen maaşlarını protesto eden gruplar, FIFA organizasyonunun geniş küresel görünürlüğünden faydalanmak isteyerek sokaklara indi. Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Arnavutluk'taki milyarlarca dolarlık çevre katliamına neden olacağı öne sürülen lüks turizm projesi ülkede kitlesel protestolara neden oldu. İngiltere Savunma Bakanı John Healey istifa etti, yerine Dan Jarvis atandı. Zorunlu trafik sigortasına yönelik düzenlemede önemli değişiklikler yapıldı ve sigorta şirketlerine kaza yerinden uzaklaşan sigorta sahibine oluşan zararı ödetme konusunda yeni haklar verildi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda kamera uygulaması başlıyor. Bu yıl ilk kez sınavda kamera olacak, kameralar sınav boyunca açık olacak. BTK'dan sahte telefon hattı önlemi için yeni düzenlemeler geldi. Bir kişi en fazla 6 hat alabilecek, kimlik doğrulama süreci sıkılaşacak. Elon Musk'ın şirketi SpaceX, 75 milyar dolar kaynak toplayarak finans tarihinin en büyük halka arzına imza attı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Virdüğü'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı'a kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişeler'e kadar 15 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
1: Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Park etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz,
3: Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Merhaba, ben Aysun. İstanbul İktidar'dan arıyorum.
1: Hoş geldin. Aysun dedin değil mi?
0: Aysun.
1: Ay, ne?
0: Tuğla, Tuğla değil.
1: Ay.
0: Aysun.
1: Ay, kız ne diyor? Arkadaşlar anlayan... Ama senin araç kitiyle konuşuyorsun, o yüzden ses bir boğuk geliyor.
0: Hayır, telefondayım. Telefonda kulağım.
1: Ama apörlörle.
0: Yani telefonu kulağımı aldım.
1: Ha. Tamam, hoş geldin bacım. Neredesin?
0: İstiklal'den, İstanbul'dan arıyorum.
1: Tamam. Bugün öneri günü. Nedir acaba önerin, tavsiyen?
0: Önerim, ben uzun zamandır trafikte fiilen kullanan bir insanım. Aktif vaziyette. Ben diyorum ki yani şu kornaya bir kontur konsun. Ve o kontur gerçekten ama ya.
1: Evet.
0: Yani o kadar çok gereksiz o kornaya basıyoruz ki. Ay ışık yandı yürü diye. Trafik tıkalı yürü diye. Yani bu arabalar ısınmıyor ya. Evet. Yani ne yapayım? İçinden mi atlayayım arabaların?
1: Doğru. Ben çok nadir korna kullanırım. Hadi belki bazı atıyorum ayda belki bir iki. O da hani bir şeyi uyarmak için. Yani diyelim şeridi değiştirirken beni görmüyor birisi, uyarırım. Ama onun haricinde böyle keyfi yani, mesela o trafik ışığında bekliyorsun. Kırmızıdan kırmızı dönüyor sarıya, daha sarı yanmadan kırmızı gidiyor hemen sarıya dönmesi, böyle bir yarım salise bir şey var ya orada hemen
0: hadi bir de şunu şöyle, trafikte bunu yaşıyorsunuz bir de evde olduğunuzu düşünün. Yani sabahın bir saati işte okullarda açık öğretim insanların olduğu bir yerde, hı-hı, eğer bu ana cadde üzerindeyse bir okula girecekleri yer,
1: evet,
0: mutlaka o kadar çok kornaya basıyorlar ki ben onların korna sesine uyanıyorum.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Ben aşağı inip böyle bir döbesim geliyor niyeyse.
1: Bazı semtler özellikle artık böyle Hindistan gibi, yani orada zart herkes birbirine korna basıyor. Evet, tatsız.
0: Yani mesela bizim evimizin etrafında akşam saat 6'dan sonra bir trafik tıkanıyor, kıyamet kopuyor.
1: Hangi mevkidesiniz?
0: Ümraniye tarafındayız.
1: Orası zaten araba cehennet. Orası ana baba yani günü yani.
0: Ara sokakta tam böyle sokağın köşesinde kalıyor evimiz. Araçlar park ediyor. O ona korna çalıyor. O ona.
1: Doğru.
0: Ya kaç kişi birbirinizle bu.
1: Kontür güzel öneriymiş. Peki sağ olasın. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.

0: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve kartlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişi

0: duran vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Trabzon'dan Gökhan. Hem yazıyorum hem omuz atıyorum. Taksici esnafı olup korona tavsiyesinde kontör bize ağır gelir. Tüylerim ürperdi demiş. Yapacak bir şey yok. Eskişehir'den selamlar. Yan arabadaki kadın da oynuyordu Doğancan. İkimizi birbirimize gülümseyerek camı açtık. Doğancan mı dedim. Yeşil ışık yandı, devam ettik. Sen ne desen yapıyoruz vallahi hepimiz demiş. Gülseren. Ne güzel. Ana oynarken video çekip atanlar var bana şu anda. Kız delirmeyin.
1: Dur bakayım. Doğancan, bir gün kırmızı ışıkta bekliyoruz. En öndeki sarı taksi kırmızıdan sarıya dönerken en öndeki taksi kornaya bastı.
0: Zaten en önde kendi var.
1: El alışkanlığı ha.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31

0: Aziz Doğan canlı yayındayı sundu. Yerinde, yerinde dur, o
1: seni bulur ya, biri olur. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 45, Haramidere Kavşağı'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 38, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 25, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 35 dakikada gidiliyor. Üsküdar Caddesi Basın Ekspres yolu Rahmanlar'dan İki Tevli Kavşağı'na kadar 1 saatte, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yarım saatte, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 40 dakikada ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek, trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek, yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.

yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O iş Bende başlıyor.
3: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

romantik filmlerin sadece kadınlara hitap ettiğine yönelik böyle bir efsane vardır değil mi? Kadınlar daha çok tüketirler falan filan diye. Ama bu efsane son buluyormuş. Neden? Çünkü romantik filmlerin birçoğunu artık erkekler de izliyorlarmış ama çaktırmıyorlarmış. Niye ya? Ben mesela severim. Mesela Hugh Grant'in bir filmi vardır. Neydi o şeyin ismi? Love Actually diye bir filmi vardır. Defalarca izlemişimdir. Bir yılbaşı gecesinde İngiltere Başbakanı olarak onun da bir sürü aşkın içerisinde hikayesi anlatılır falan. Yani erkeklerin o tam nasıl derim barzo durumundan birazcık artık kurtulduğumuzu görüyoruz. Çünkü yapılan bir araştırmada şöyle diyormuş. Romantik filmleri izleyen erkekler kendi ilişkilerinde de daha başarılı oluyorlarmış. O yüzden beyler salın gitsin gizli gizli kenarda köşede izlemeyin. Yani açık açık söyleyin izleyin.

içimde koptu. Her seferinde söylüyorum, bu yapay zeka insansı robotların içerisine yüklendiğinde bizim için büyük sıkıntı olacak. Onlardan birinin örneği daha burada işte. Önümde duruyor. Dünyaca ünlü bir teknoloji firması diyor ki ürettiğimiz bilgisayar oyunlarının karşısına, özellikle Pinpon'un karşısına bir yapay zeka üretelim. Bunun da eline bir raket verelim. Oynasın diyorlar. Oynatıyorlar. Bayağı tokatlamış karşısındakini. Sonrasında da diyorlar ki bu bunu yapıyor olabilir. Bilgisayar oyununa karşı. Bir de insana karşı oynatalım diyorlar. Onu da oynatıyorlar. İnsanı da tokatlıyor. Ve oynadığı pimponun elit seviyede oynandığını fark ediyorlar. Yani dediğim noktaya geliyoruz. Bu yapay zekaları şu insansı robotlara yüklemeyin. O raketi yoksa bizi tokatlamak için de kullanabilir. Tokatlamış işte.

seferinde huylandığımı söylüyorum bu yapay zeka işinden. Hele bir de insansı robotlara yüklendiğinde başımıza çok işler açacaklarını düşünüyorum. Neden böyle düşündüğüm için bir haber de sizinle paylaşmak isterim. Makale yazarlığında birinciliği yapay zekaya kaptırdık. Kaptırdık yani biz ve robotlar. Biz alışığız buna hani biz siz falan diye ama bu robotlarla bizim aramızda da olmuş. Ocak 2020'de internetteki yazılı içeriğin %98'i insanlar tarafından yazılırken sadece %2'si yapay zeka ile yazılıyormuş. Mayıs 2025 yılı itibariyle yapay zeka tarafından yazılan makaleler %51.7'lik bir paya sahipken insan tarafından yazılan makalelerin payı %48.7 olmuş. Bunları şarkılarda da görüyoruz artık. Hayatın her anında, her anlamında görüyoruz. Yani yazıda da bizi geçtiklerine göre bir süre sonra düşüncede de, akıl üretmede de bizi geçecekler diye düşünüyorum. Sonrası artık bakacağız. Sonra artık zaten başka gezegenler araştırıyoruz. Oraya da getirmeyiz herhalde.

0: Umuran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı Yayın'da hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Bir dönem hatırlar mısınız? Yıldız satarlardı. Yani sevdiklerinize doğum gününde falan yıldız alırdınız. Bir harita olurdu. O yıldız böyle süreç şeklinde gözükür. İşte bu sizin yıldızınız. Ha, hiçbir gerçekçi dayanağı yok. Bununla ilgili bundan yola çıkarak bir kadın İspanya'da güneş benim diyor. Ve notere gidip bunu tasdik ediyor. Uluslararası mahkemelerde dava açmaya hazırlanıyor. Devletler gök cisimlerinde şey yapamıyorlarmış, hani benim diyemiyorlarmış ama bunların kişisel olarak yapılabildiğini öne sürerek bu davayı başlatıyor. Hatta tüm dünyadan güneşin sahibi olduktan sonra ısınma parası alacağını söylüyor. Mahkemeler açılıyor. Gerçek bu. Hakikaten gerçek. İspanya'da oluyor. Ama bir süre sonra deliden başka deliler de var diyerek bazı paylaşımlarda şu öne sürülüyor. Cilt kanseri hastalıklarından dolayı kadına dava açılacağını. Yani hadi bakalım sahibi misin değil misin diye. Ve tüm masrafları kadından talep edeceklerini söyleyen bir grup da ortaya çıkıyor. İlginç. Ben ona inanmamıştım. Ama bu kadın gerçi noter moter girmiş. Hakikaten eve fatura gelmesin sonra ısınma faturası. Bir onu ödemedik zaten.

görünce durmuyor. Bilim insanları ve teknoloji bizim için çalışırken hayvanları da unutmuyor. Bir başlık yakaladım. Bu ilacı alan köpekler insanlar kadar uzun yaşıyor diye. Ne güzel olurdu değil mi? Evcil hayvan sahiplerinin en büyük korkularından biri ayrılık vaktinin beklenenden bile erken gelmesi. Kısa yaşıyorlar ya köpekler. Özellikle köpekler burada söz konusu. Bizlere kıyasla bazı hastalıklara karşı da hassas oluyor vücutları. Peki ne yapmış bilim adamları? Loy, bu da şey gibi ya, halay gibi. Loy 002 kod adıyla bir ilaç geliştiriyorlar ve hayvanların normal insan yaşı kadar yaşaması planlanıyormuş. Bu ilacı aldıktan sonra son testler yapılıyormuş. Acaba insana da ha? Bunun bisküvisi müsküvisi yok mu? Ben yetmiyor çünkü bir 100 yıl hani 200 yıl daha üzerine koyarak aynı şartlarda, bak öyle diyor çünkü, köpeklerde şey yapacakmış, yaşlanmayı da geciktirecekmiş. Ya sevgili bilim insanları, bize de mi yapılsa bir güzellik ya? Hakikaten.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enapharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enapharma bilgilendirdi.
1: Tolga Gündoğdu.

0: psikologlar açıklamışlar. Demişler ki bir insanın iyi bir insan olup olmadığını 5 dakika içerisinde anlayabilir misiniz? Bir yerde oturuyorsunuz bir arkadaş ortamında, bir erkek geldi ya da kız gelsin. Kendi açımdan baktığımda geldi, oturuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, kız ya da erkek fark etmez hakikaten, bir anda ısırıyorsunuz onu, diyorsunuz ki ne tatlı adammış, ne tatlı kızmış ya, ne kadar da güzel demiyorsunuz, iyi bir insan olduğunu anlıyorsunuz. Psikologlar bunun 5 dakikada dediğim gibi olduğunu anlatıyorlar. 7 tane işaret varmış. Birinci işaret, sizi bir madde gibi değil de insan olarak görürler ve bunu belli ederlermiş. Sohbeti tekerlerine almazlarmış, size dağlar açarlarmış. O işte görüşmeyeceğiniz insana uyuzda olursunuz ya bazen, ilk tanıdığınızda birini. Onunla görüşmeyeceğiniz insanlar sürekli kendileri konuşurlar. Bir de ben diye konuşurlar. O yüzden sinir olursunuz sebebini bilmeden. Sonraki başlık ne? Nezaketlerini gösterişe dönüştürmezlermiş. Yanlarında kendinizi güvende hissedermişsiniz. Başarılarından alçak gönüllülükle söz ederlermiş. Küçük empati anlarını asla kaçırmazlarmış. Bir de son olarak maske takmaz, oldukları gibi davranırlarmış. Bu iyi insanlar ve biz de 5 dakika içerisinde aslında onların karşı tarafın iyi mi kötü mü insan olduğunu anlarmışız.
1: Niye gidemiyorum biliyor musun? Çünkü emek verdiysen zor.

26 ülkeden binlerce kişinin arasında yapılan bir araştırma varmış. En nazik ve en arkadaş canlısı halklar seçilmişler. Ama bunun dışında da sormuşlar. Demişler ki siz kendinizi nasıl görüyorsunuz? Buna cevap vermişler. Hemen bakalım en nazik ve en kibar ülkeler hangileriymiş? Japonya birinci sırada çıkmış. Hakikaten onlar kendilerine de saygı duyarlar. Ve bir Japon'la sohbet ettiğinizde o saygıyı gösterirler. %35'i bu 26 ülkeden katılanların %35'i Japon halklarını listenin ilk sırasına yerleştirmişler. Sonrasında Japonya en yakındaki rakibine iki kat fark atmış ki bahsedeceğimiz ülkede Kanada. Kanada'ya iki kat fark atmışlar. Sonrasında Kanada'dan sonra Birleşik Krallık ve Çin, sonrasında da Almanya geliyormuş. Listeye baktım biz yokuz, evet yani. Eğer hani Türkiye kaçıncı sırada falan diye bakacaksanız yok.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Şimdi dünyanın en boş haber diyemezsiniz. Bilgisini vereceğim size. Neden? Boş bir bilgiyi paylaşırım. Çünkü seveni çok. Ne o? Burçlar. Evet. Mesela demişler ki burçların en sevdiği ve onlara en iyi gelen kahve çeşitleri hangisidir diye. Yani acaba hangi kahve firması yaptırdı bunu? Mesela 12 tane burç var. Hepsini söyleyeceğim arka arkaya. Hızlıca söyleyeyim siz de eğer denk geliyorsa ha evet öyleymiş gerçi. Aa burcuma çok inanıyorum falan diyebilirsiniz yani. Koç espresso seviyormuş. Boğa cappuccino seviyormuş. İkizler buzlu americano seviyormuş. Yengeç affogato seviyormuş ki bulup da içebilene aşk olsun. Aslan buzlu karamel macchiato seviyormuş. Başak filtre kahve seviyormuş. Terazi moka seviyormuş. Akrep flat white seviyormuş. O okuttu. Yay matcha latte seviyormuş. Oğlaklar Türk kahvesine bayılırlarmış. Kovalar da cold brew içiyorlarmış. Balık da latte içiyormuş. Balık latte içmez. Buradan da zaten anlamanız gerekirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper
3: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Tolga Gündüz'le

Dünyanın dört bir tarafından takip edilen Taste Atlas diye bir dergi ve şey var, web sitesi var biliyorsunuz. Onlar durup durup bir şeyler yiyip o benim gözümde canlandırdığım o sürekli bir yemek dönüyor içeride. Ki ben de bayılırım ama yedikleri bazı şeyler de hani böyle bir çok da iyi değil. Anladınız mı? Böyle mecburen yedikleri şeyler de vardır mutlaka. Bu adamlar sürekli olarak 15-20 kişi zannediyorum bir hakem heyeti var. Sürekli yemek yiyip bir sıralama yapıyorlar. En iyi pirinçli tatlıları sıralamışlar şimdi de. Ve bayrağımızı göndere çekmişiz. Bravo. Bir numarada anlayacağınız üzere Osmanlı mutfağından günümüze gelen ne var? Sütlaç var. Hakikaten sütlaçın güzeli de güzeldir. İki numarayı merak ediyorsanız ben okumaya çalıştım ismini. Tayland'dan bir tatlı. Hiç gerek yok. Ne ararsınız ne sorarsınız. Böyle yanına avokado konmuş böyle pirinçli bir şey ayrı ayrı. O yüzden biz sütlaçtan devam. Omzumda başın eksik yatağı.

Teknoloji haberlerine sık sık yer veriyoruz burada. Yapay zekadan çok korktuğumu, hele insansı robotlara yüklendiğinde bizim tamamen aynen olduğumuzu söylüyorum. Yani ürkütüyor beni. Mesela çünkü 10 sene sonra şey diyor, ne ara geldik buraya ya diyebiliriz demememiz için ben detaylı haberleri sizlerle paylaşıyorum. Çin'de bir adamı iş şirketi işten çıkarmak istiyor. Adam da mahkemeye veriyor. Sebebi işten çıkarılmasının şey, yapay zeka senin işini yapabilir diyorlar ve adamı işten çıkarmaya çalışıyorlar. Çin'de de işsizlik büyük sorun olduğu için mahkeme işçiyi haklı buluyor ve görevine iade ediliyor. Yani bu yapay zeka işi hafiften işlerimizi tırtıklamaya başladı bak. Bizim sektörde yakında yalan olabilir, o yüzden aman aman radyoya sahip çıkın.

0: Evet, herkes hazırsa ETS ile yaz resmen başladı arkadaşlar. Önümüzde upuzun harika bir yaz var. Peki sen tatilin tadını doyasıya çıkarmak için daha ne bekliyorsun? ETS ile fırsat hazır, yerin hazır. Şu an yaz fırsatları ile %50'ye varan indirimler seni bekliyor. Üstelik maksimuma özel 7500 liraya varan maksimum puan veya vade farksız 9 taksit imkanı da cabası. Planlarım değişirse diye hiç korkma. İptal iade paketi sayesinde seçili otellerde tatile 72 saat kalaya kadar planını iptal edebilir, rezervasyon bedelini geri alabilirsin. O zaman hadi yaz başlasın. O hayalini kurduğun denize ve güneşe kavuşmak için sen de gel ETS'ye, fırsatlar kaçmasın. Detaylar etstur.com kampanyalar sayfasında.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi. Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.
2: Bardağı taşıran son damlayı bu aralar. Uzak tut bizden. Kalp düşmanı o hain gururu bu aralar. Sakın bizden.

Karl Lagerfeld 2019 yılında ölüyor ve mirasının bir kısmını ki büyük bir kısmını, yani çok büyük bir kısmı olduğu için bir kısmını diyorum, ufak bir kısmını, yani 1.7 milyon avroluk kısmını ne yapıyor? Kedisine bağışlıyor. Evet. Ama çıkan haberler kedinin o parayı almadığını söylüyor. Neymiş peki mevzu? Bakıcısı davalar açmış. Ben bu kediye bakıyorum ve bu kedinin paraları hala ödenmedi diye François Capet diye bir kadın lüks yaşamını bu parayı alamadığınız için sürdüremiyoruz efendim. Bonjour diyor. Ve bu da haber oluyor. Kediye ne diyorlar? Miyav. Yani kedinin lüks yaşamı sürdürmesi ne olabilir ki? O mamayı sevmezse öbüründen alırsın, tüyünü tararsın. Kadın bayağı 1.7 milyona yapmaya çalışıyor üzerine. Ben size söyleyeyim. Yani kedinin tutup da bunu kulüplerde falan yiyecek hali yok mu parayı günün sonunda? Çok acayip insanlar var.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende sona erdi. Süper!

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar 1 saat 5 dakikada, Haliç Köprüsü Cevizli Bağ'dan Mecidiyeköy'e kadar 50, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres yolu Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan havaalanına kadar 1 saat 15 dakika, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 18 dakikada gidiliyor. Adliye'den Bostancı'ya kadar 30, Bağdat Caddesi İdaretepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 50, Pendik'ten Çamlıca Gişe kadar 28, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Avrupa Yakası'na kadar 33 dakikada, Beşile Yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 1 saat 15 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O iş bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Happy Sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Yer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kızım Kamile.
2: Kamile.
1: Evet, Balıkesir'den arıyorum.
2: Kamile, sen kendi adını doğru telaffuz etmedin, farkında mısın?
1: Farkındayım.
2: Kamile.
1: Ama şapkalar kalktı diye biliyorum.
2: Ya haydi yürüsünler, yalan ya. Kamile, hoş geldin. Ne iş yaparsın, tanıyalım.
1: Ne iş yaparım? Muhasebeciyim.
2: O zaman tabii ki biliyorsun, bizim programa eğer bir muhasebeci bağlanırsa hemen onun hak ettiği bu melodi de gelir.
1: Evet, olsun. Maalesef. Bugün hem cuma hem de bugün fatura günüm maalesef.
2: Ne faturası?
1: Aşırı derecede yoğun olacak.
2: Senin işlemen yani, gereken faturalar.
1: Yani diyeyim, işleyebildiğim faturalar diyeyim.
2: Yani. Ay, yeni yasalar gelmiş, daha yandık ha.
1: Yani şu şekilde, aslında ben Balıkesir'de çalışıyorum ama benim asıl muhasebe işi, asıl ofisimiz İstinye'de.
2: Ne alaka? Burada... Şimdi biz bu detayı ne yapacağız?
1: Söylemek istedim sadece.
2: Sanki bana ne kız Allah. Peki Kamile, şey artık böyle atıyorum gider faturası olarak eşine dostuna fatura kestirenler, o hesaptan o hesaba para gitmediyse falan, yapay zekalı sistemlerle Maliye Bakanlığı galiba bunun denetimini daha da sıkılaştıracakmış. Öyle hani ödemesini yapmadığın bir şeyin faturasını aldıysan nanay gülüm nanay diyebilir miyiz artık?
1: Yani diyebiliriz, diyemeyebiliriz. Çünkü bunun nedenlerinden biri de şimdi daha önceki çalıştığım şirkette de, yani daha önceki çalıştığım şirkette ben 5 ay boyunca mesela hiçbir şekilde maaş almamıştım. Orada satın almacılık yapıyordum. Malımı malzememi alıyordum ama hiçbir şekilde geri ödemesini de yapmıyorduk mesela. Bunun için bize şikayetler de geliyordu.
2: Tamam,
1: yani.
2: Ben zaten yeni bir dönemden bahsediyorum. Eskiden belki daha farklıydı da şu anda artık bununla ilgili geçen akşam gördüm. İnceledim biraz haberi. Yani artık o sistemler de biraz daha teknolojiye ayak uydurduğu için onun tespiti daha kolay olacakmış falan diyorlar. Ama neyse, boş ver.
1: İyi ki de aman, boş ver.
2: Sen de çok bilmiyor gibisin çünkü. Nedir acaba senin önerin, tavsiyen?
1: Benim önerim, tavsiyem, KPSS'ye kesinlikle çalışın. Çalışıp gerçekten bir güzel bir yerde işe girin.
2: Bu ama isteyenler için tabii ki haliyle, yani alakası olmayan yani, biri niye çalışsın, hazırlansın?
1: Benim önerim bu, çünkü ben bunu yapmadım, keşke yapsaydım diyorum.
2: Neydi senin idealin, ne yapacaktın KPSS'ye girip?
1: Yani benim idealim zabıt katipliğiydi. O zaman keşke daha fazla çalışsaydım.
2: Zabıt katibi yani değil mi? Yaz kızım.
1: Yaz kızım. Yani sınavıma çalıştım, KPSS'ye çalıştım. Tabii o zaman orta öğretimden benim o işe girmem daha basit olacaktı. Çünkü ticaret meslek mezunu olduğum için. Keşke daha fazla çalışsaydım.
2: Evet, bu aslında ona buna değil de keşke kendine uygulayabilseydin bir tavsiye ama, öneri olsaydı.
1: Ama şöyle bakıyorum, bir çevreme de bakıyorum ki yani hala çalışmayanlar, yani bunları es geçenler falan var.
2: Doğru.
1: O
2: evet,
1: yüzden
2: tabii.
1: Benim onlara kesinlikle bir önerim, yani çalışın. Çünkü çevrede, yani Balıkesir piyasasında, diğer piyasalarda nasıl bilmiyorum ama gerçekten iş bulmak çok zor.
2: Evet tabii. Yani şehir azından, ne kadar büyük olursa imkan o kadar çok oluyor tabii Balıkesir'de.
1: Yani evet.
2: İmkanlarla alakalı bir şey.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Kayseri'den Sungur ben.
2: Sungur, hoş geldin. Ne haber? Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben doktorum.
2: Konuştuk sanki daha evvel mi?
1: Yok, konuşmadık.
2: Öyle mi? Ben de salladım zaten hocam. Acil doktorluğu biraz daha sürprizlere açık bir alan. Dolayısıyla kim bilir neler nelerle karşılaştık, değil mi?
1: Çok fazla şeyle karşılaştık, evet. Doğru.
2: Bugüne kadar en böyle ağzının açık kaldığı, yayında bahsedebilecek vaka neydi? Çünkü hani biz böyle o doktorları izleyen bir nesil olarak o dizide böyle çok acayip acayip, yani akla mantığa, fizik kurallarına uymayan vakalar da vardı. Ama bunlar hayatın içinde de gerçekten olabilen şeyler mi acaba?
1: Yani o dizilerde izlediğiniz %90'ı hayal ürünü. Bir danışmanlık alıp almadıkları konusunda açıkçası hani çok bir bilgi sahibi değilim ama... Onların çoğuna inanmamak
2: gerekiyor. Evet, mesela bak, bir bölümde şu vardı, hatırlayanlar vardır kesin. Çünkü ergenliğine o dizi denk gelmiş olanların da travması haline geldi. Mesela bir iki kız kardeş böyle bir şey olmuş, bir kaza bela. Tam böyle göğüs kafeslerinin ortasından önlü arkalı duruyormuş bunlar. Bir tane böyle direkt girmiş. O direğe sabit bir şekilde hastaneye getirdiler bunları. İşte son 14 dakikamız kaldı kurtarmak için. Ama bunlar konuşuyor bir yandan. Kendinde yani bilinçlerini de kaybetmemiş. Bayağı elektrik direğe geçmiş işlerinde. Yani mümkün biraz... mü yani?
1: Yani hani Son Durak filmi var ya.
2: Ay çok kötü.
1: Öyle bir şey denk gelirse.
2: Tamam, o zaman senin karşılaştığın en enteresan vaka neydi?
1: Ya ben ilk görev yerimde bir vakayla karşılaştım. Görev yerim Muş, Malazgirt'ti. Orada işte tarlada çalışırken bir çocuk bayılmış. İşte kucaklayıp getirdiler. Arif diyor, dedi ki ben dedi işte kalp masajı yaptım, döndü dedi. Nasıl yaptın dedim. Çocuk konuşuyor bu arada yani. Hani arrest durum dediğimiz, hani nabız, solunum, işte gitmesi falan da yok. Adam bildiğin durduk yere kalp masajı yapmış çocuğa. Dedim yani iyi ki öldürüp de getirmemişsin dedim yani.
2: Ay Allah korusun ya. Aslında sadece bayılmış aslında, bayılmış bir sebepten.
1: Yani nöbet geçmiş. Yani bilinen bir epilepsi hastalığı yoktu ama.
2: Ana.
1: Çocuğa kalp masajı yapıp da getirmiş.
2: İşte bilmeyince o da işte kendi bildiği yerlerden oynamış demek ki. Peki işte, nedir acaba önerimiz, tavsiyemiz?
1: Benim önerimde aslında acil servisle alakalı bir önerim var. İnsanlar acil servisi çok gereksiz kullanıyor.
2: Doğru.
1: Bilinçsizce işte hani tamam, o an beli ağrıyabilir, boğazı ağrıyabilir, hani sağ solu ağrıyabilir. Bunlardan dolayı hani acil servisi efektif kullanacak insanlar geç hizmet alıyor. Mesela beli ağrıyan, boğaz ağrıyan birisinden dolayı kalp krizi geçiren bir hastaya belki daha geç teşhis koyuyor.
2: Canım, o sırada kalp krizi vakası geldiğinde beli ağrıyana 2 dakika bir dur geliyoruz denmiyor mu?
1: Hayır, ne demiyorum ki? Sıra bekliyor mesela, o kalp krizi geçiren, göğsü ağrıyor ama kalp krizi geçirdiğinden haberi yok. Hani var, onu EKG'yi yollayacağız, hani ne bileyim kanlarını alacağız falan. Bu hastaya hani tanı koyma süremiz gecikiyor.
2: Hocam doğrusun ama bir yandan da şimdi bazı ağrılar var, hakikaten durulmuyor. Şimdi o ağrı kesici yaptırmaya, belki böyle kas gevşetici bir iğneye gelmek için oraya ciddi ağrılarla gelenler de oluyor ya.
1: Belim ağrıyor diyor. Gece 3'te acile geliyor. Arkadaş 3 aydır aklın neredeydi de hani 3 ay sonunda gece 3'te.
2: Ama işte şey olunca.
1: Fizik tedavi doktoruna, ondan sonra ne bileyim.
2: Onlar işte ya. Provizyonda sıkıntı oluyor. Acili karşılıyor ya. O yüzden.
0: Sabah Doğan Can'daydı.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Mutlaba Doğan Can'daydı.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Aysun. İstanbul Üsküdar'dan arıyorum.
0: Hoş geldin. Aysun dedin değil mi?
1: Aysun.
0: Ay ne?
1: Uğla, Uğla değil.
0: Ay.
1: Aysun.
0: Ay. Kız ne diyor? Arkadaşlar anlayan... Ama seniz araç kitiyle konuşuyorsun. O yüzden ses bir boğuk geliyor.
1: Hayır, telefondayım. Telefonda kulağım.
0: Ama aparatörle.
1: Yani telefonu kulağımı aldım.
0: Ha. Tamam, hoş geldin bacım. Neredesin?
1: Üsküdar'dan, İstanbul'dan arıyorum.
0: Tamam. Bugün öneri günü. Nedir acaba önerin, tavsiyen?
1: Önerim, ben uzun zamandır trafikte fiilen kullanan bir insanım. Aktif vaziyette. Ben diyorum ki yani şu kornaya bir kontür konsun. Ve o kontür gerçekten ama ya.
0: Evet.
1: Yani o kadar çok gereksiz o kornaya basıyoruz ki. Ay ışık yandı yürü diye. Trafik tıkalı yürü diye. Yani bu arabalar ısınmıyor ya. Ben ne yapayım? İçinden mi atlayayım arabaların?
0: Doğru. Ben çok nadir korna kullanırım. Hadi belki bazı atıyorum ayda belki bir iki. O da hani bir şeyi uyarmak için. Yani diyelim şeridi değiştirirken beni görmüyor birisi, uyarırım. Ama onun haricinde böyle keyfi yani, mesela o trafik ışığında bekliyorsun. Kırmızıdan kırmızı dönüyor sarıya, daha sarı yanmadan. Kırmızı gidiyor hemen sarıya dönmesi, böyle bir yarım salise bir şey var ya. Orada hemen zaaa.
1: Kıyamet kapıyor.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Trabzon'dan Gökhan, hem yazıyorum hem omuz atıyorum. Taksici esnafı olup korona tavsiyesinde kontör bize ağır gelir. Tüylerim ürperdi demiş. Yapacak bir şey yok. Eskişehir'den selamlar. Yan arabadaki kadın da oynuyordu Doğancan. İkimizi birbirimize gülümseyerek camı açtık. Doğancan mı dedim. Yeşil ışık yandı, devam ettik. Sen ne desen yapıyoruz vallahi hepimiz demiş. Gülseren. Ne güzel. Ana oynarken video çekip atanlar var bana şu anda. Kız delirmeyin.
2: Dur bakayım. Doğancan, bir gün kırmızı ışıkta bekliyoruz. En öndeki sarı taksi kırmızıdan sarıya dönerken en öndeki taksi kornaya bastı.
1: He, zaten en önde kendi var.
2: El alışkanlığı. Dön.
0: Bu sabah Doğancan'daydı.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar ki

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo, merhaba, nasılsınız?
3: Merhaba, teşekkürler. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Taner ben, İstanbul'dan arıyorum sizi.
3: Taner, hoş geldin. Hoparlörle konuşuyorsan telefonu kulağa alalım, daha iyi duyacağız.
2: Olur, hem mi?
3: Evet. Şu an tanıyalım, gayet iyi. Ne iş yaparsın?
2: Ben makine mühendisiyim. Şu an trafikteydim aslında ama yine de aramak istedim.
3: Haydi bakalım, bugün öneri günü. Nedir tavsiyemiz, önerimiz?
2: Şimdi öneri daha önce söylendi mi bilmiyorum ama benim israfla ilgili olacak. Mesela otellerimizde ya da restoranlarımızda ya da herhangi bir etkinlikte çok artan yemekler çöpe dökülüyor. Ben bunların ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının ve bir nebze de olsa her şehir için söylüyorum. Bu açlığı bir nebze de olsa engelleyebiliriz diye düşünüyorum. Ve açlık insanı her şeyi yaptırabiliyor. Maalesef çocukları olan aileleri düşünüyoruz.
3: Evet.
2: Onları zor durumdan kurtarabilmek adına her günde oluyor aslında bu israfımız.
3: Doğru.
2: Siz de bilirsiniz aslında.
3: Yani o oteli, restoranı falan bir kenara bırak. Kendi kişisel hayatımızda bile bu israfı aslında farkında olmadan yapanlar da var tabii ama eskiden bir şeyden bir şey, şimdi bizim annelerimiz, onlar bence bunu benimseyen ve yaygın bir şekilde yapan son kuşak. Yani şimdinin yeni dönem evlileri o kadar değil sanki. Yine yapan vardır da, uyduruyorum, pilav mı kaldı akşamdan, o pilavı başka bir şeye dönüştürürdü. Şimdi mesela yenmiyor, dolapta kalıyor, aman atayım gitsin falan. Yani hep böyle atıyorum, ekmek bir bayatladı, ondan köfte yapayım falan. Böyle sürekli bir dönüştürme. Çünkü biz Derya Baykal kuşağı insanlarız. Derya Baykal, yani kadın maydanozdan şapka bile yapıyor. Yapıyordu artık, hani yazık olmasın. Tamam, kurumuş olabilir ama yani ben bunu dönüştürürüm.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: şu NBA geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar NBA geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes NBA geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
0: TEM Otoyolu Hendek Kavşa Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımı'ndan Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbasağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Bahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat

0: uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Külahiye Kömbiye geçer, sılada geçer.
1: Bu aralar Kömbiye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Kömbiye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Kömbiye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Kömbiye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.